0: Alei capanta la baya, ianta la baboria la baya, alei
1: capanta. A Semba FM.
0: Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye, Papa. Bye